Sheginita. Rapato yo Sheginita. Shedeya, rama tuka zapadu, zapadu. Shedeya, rama tuka zapadu, zapadu.